0: Yakşı!
1: Ota dolu yıkçay! Çamı da yarım çırmıcına!
0: Ne mi bu yıkçay?